0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5.

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
2: Burası 103.5.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

gibi dur, bilir misin? Derdin varsa çekmesini bileceksin. Mutlu olduğun günlerde de sallamasını bileceksin. Ama sen sen ol, hiçbir zaman dostunu üzmeyeceksin.

0: Mantınamen seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
3: Burası 103.5. Şu anda radyo üst.

Ustaların en güzel şarkıları gün boyu bu frekansta. Gün boyu bu frekansta.

ayrılma. Şu anda Radyo Usta'dasın. Bu şarkıları başka radyoda duyamazsın.

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: gönlünden geçen şarkılar gün boyu bu frekansta. Rakibimiz yok, hastamız çok.
1: Usta.
2: Burası 100.

Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

olmasın, şarap olmasın. Madem sen yoksun kafam olmasın. Gündüz olmasın, gece olmasın. Madem sen

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen,
2: en Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
3: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
4: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Uludağ'dan Deep enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Yelif Esirci. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'yi ziyareti kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve İsrail sorunu ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama tamamlandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın ABD'de Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden sonra bitmiş olacağı açıklamasını yineledi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında bugün Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi. FIBA hakemi Çisil Güngör, 2026-2027 sezonundan itibaren Basketbol Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası'nda görev alacağını belirtti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor. Bugün Ankara ve Konya parçalı bulutlu 27, İstanbul ve Tekirdağ parçalı bulutlu 25, İzmir parçalı bulutlu 31, Adana parçalı bulutlu 35, Edirne parçalı bulutlu 28, Osmaniye parçalı bulutlu 33 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: İş.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultraforce'da ihtiyaçlarınıza güçlü çözümler sunuyor. Şimdi BRN Global Petrol'de Konya'nın en büyük self-servis araç yıkaması BRN Self Plus'la temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol, Sedirler

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nav

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
1: Döviz ve Altın'ın güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez mi, fark eder.
1: Opet'se fark eder. Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol,

0: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Sarı, sarı, sarı.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
3: Enza Home. Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
4: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Kaderimizde varsa dinleriz usta.

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Karatay'da 1. sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul 1. sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum, ben Nilüfe Sirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı tebrik ediyor. Bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ailem güvende operasyonlarında 5 il merkezi ve toplam 15 ilde 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini açıkladı. MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılında Marif'in Kalbinde Oyun teması esas alınacak. Yemen hükümetine bağlı ulusal direniş güçleri, ülkenin batısındaki kıyı bölgelerinde Husilerle girilen çatışmalarda son bir ayda 500'den fazla mensubunun hayatını kaybettiğini, yaklaşık 1500 mensubunun yaralandığını açıkladı.
1: Spor.
0: Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, genç oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden ve gelişimlerinden mutlu olduğunu söyledi. Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'da Göztepe arasında oynanan karşılaşmada görev yapan çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlutan Çavuşoğlu, maçta dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenmiş olabilirler dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor. Bugün Ankara ve Konya parçalı bulutlu 27, İstanbul ve Tekirdağ parçalı bulutlu 25, İzmir parçalı bulutlu 31, Adana parçalı bulutlu 35, Edirne parçalı bulutlu 28, Osmaniye parçalı bulutlu 33 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Petrol'de Konya'nın en büyük self servis araç yıkaması BRN Self Plus'la temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan.

Baş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Hepsi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Karatay'da 1. sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul 1. sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantınamez seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
3: Enza Home. Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
0: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Ne kadar çok, ne kadar az kalmış geçiyor ömür. Kaç gece

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
0: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: soon.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra Force'da ihtiyaçlarınıza güçlü çözümler sunuyor. Şimdi BRN Global Petrol'de Konya'nın en büyük self-servis araç yıkaması BRN Self Plus'la temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol, Sedirler Alt Geçidi üzerinde 444 9654.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Navçacı

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Karatay'da 1. sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul 1. sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısınız.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

son nefesime kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
2: Uludağ'dan Deep Enerji İçeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı. Kerem'lükte gayrimenkul.

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri dinliyorsunuz. Ben Elif Esirci. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla ilgili Sayın Özel kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devletin organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez ifadelerini kullandı. Kazakistan ve Türkiye iki ülke topraklarında yasal dayanağı olmadan bulunan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin geri kabul anlaşması imzaladı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheliye yönelik 7-7 eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Irak, dün idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında kapatıldığını duyurduğu İran sınırındaki 3 sınır kapısının yeniden açılmasına karar verildiğini açıkladı.
1: Spor.
0: Beşiktaş yoluna dolu dizgin devam ediyor. Siyah beyazlılar bu sezon çıktığı 11 resmi maçın 9'unu kazanmayı başardı. Beşiktaş Süper Lig'de de 5 karşılaşmada 4 galibiyet alarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto 2 Şampiyonası'nın 14. ayağında İtalya'da düzenlenen San Marino Grand Prix'sini 20. tamamladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor. Bugün Ankara ve Konya parçalı bulutlu 27, İstanbul ve Tekirdağ parçalı bulutlu 25, İzmir parçalı bulutlu 31, Adana parçalı bulutlu 35, Edirne parçalı bulutlu 28, Osmaniye parçalı bulutlu 33 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Cadde

0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım.
2: Ya da boş ver böyle.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444 9654.

0: Hisse, Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı, sarı, sarı.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Sami Zıvlak Yapı

olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
4: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Sarı, sarı, sarı.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: OPEX'e fark eder. Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: İyi akşamlar. Radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vesayetten kurtulduk, terörden de kurtulacağız. Terörün bir sebebinin de vesayetçi odaklar olduğunu unutmamamız lazım açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de huzur olduğu zaman, Suriye'nin tamamını kastediyorum, Irak'ın tamamı da huzur olduğu zaman, artık bölgedeki bütün halklar, devletler yollarında barış, huzur ve kalkınma içerisinde devam edecekler, bizim buna ihtiyacımız var dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 106'sının tutuklandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da lojistik merkezi, enerji ve demiryolu altyapı tesislerini vurduklarını bildirdi.
1: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbağ, Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 9 altın ve 7 gümüş olmak üzere 16 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Süper Lig'de mücadele eden Göztepe ilk 5 haftayı galibiyetsiz kapattı. Lig öncesi kadrosunda geniş çaplı revizyona giden İzmir temsilcisi 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 2 puan toplayabildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor. Bugün Ankara ve Konya parçalı bulutlu 27, İstanbul ve Tekirdağ parçalı bulutlu 25, İzmir parçalı bulutlu 31, Adana parçalı bulutlu 35, Edirne parçalı bulutlu 28, Osmaniye parçalı bulutlu 33 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını sundu. Fark etmez mi fark eder, o pek fark eder.
1: Burası 103.5.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultraforce'da ihtiyaçlarınıza güçlü çözümler sunuyor. Şimdi BRN Global Petrol'de Konya'nın en büyük self servis araç yıkaması BRN Self Plus'la temizliğin kontrolü sizde. BRN

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real Sinema

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı.

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
0: en Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
3: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
4: Sarı sarı sarı sarı sarı Kerem'in.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevher At Kule City AVM'de.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
0: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şartı.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
2: Toplanan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol.

0: Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok
1: Karatay'da 1. sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul 1. sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
4: Burası 103.5. Şu anda radyo

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi'nde.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRR Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654.
1: Fark etmez ki fark eder.
2: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
3: Karatay'da 1. sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul 1. sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
0: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo...

canımdan geçerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçerim.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

oldu taştı boş adam. Andıkça kanadı içimde yaram.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Burası 100.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüke.

Sabahlar hayra yormuyor Ayşen. Ağlarsan matemin yalar gecemi.

ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.